başın olmaz. Gevesin yeter bu bak. Benim mi nişan vurayım mı? Taşım üstü kollarım oldu mu? Ha mısın sen de kubayı? Buraya bakalım mı değil mi? Bazı bazı beni nasıl? Şifa da dünya kukatı. Foy verdi şişe. Şişe sizi fazla yamın.

Haydi haydi. Akyon Frau, Osa Sivari, Extra, Favilon dar Italia, Kozdravini, SM, Mepralen, Kreten, Hemçeroli Cehenliyo, Biyam, Eçaveso, Hem Naketi Sarol, Egunaytem, Panicanam Sodelo ve Çudol, Eklarineti Stesne ve Kölsaso, Ela. Hem Kozdravi Sarol, Safe Familia, Kavilyar dar Italia,